0: Now in American politics is a tipping point.
1: Let's focus on Al Jazeera.
2: A quarter century of leadership, a nation transformed. In an exclusive interview with Al Jazeera, Recep Tayyip Erdogan reflects on Turkey's present and future.
3: Türkiye inşallah yarınlara çok daha güçlü bir şekilde girecektir. Güçlü bir şekilde de yürüyecektir.
2: And its growing role in global affairs.
3: Dünya barışında Türkiye'nin konumu çok daha farklı olacaktır.
2: Erdogan, The Making of Modern Turkey on Al Jazeera.